0: ta ki seni görene kadar. Değil mi? Aslında çok korkutucu bir şarkı çünkü gerçek insanın söylemediği bir parça. Çünkü KI ile yapılmış bir parça. Yani Türkçesi
1: KI. Yapay zeka.
0: Yapay zeka. Aynen, yapay zeka ile olmuş bir parça. Sen bunun hakkında ne düşünüyorsun? Anladım.
1: Vallahi benim için de korkutucu. Bazen diyorum ki iyi ki müzik kariyerim yok, iyi ki şarkıcı olmamışım. Çünkü ekmeğimizi elimizden alıp verirler. Yani böyle gelişmeler hem çok heyecan verici, hem çok hem mutluluk veriyor aslında bir yandan. Çünkü hayatımızı pek çok alanda kolaylaştırma kapasitesi olan bir teknoloji. Ama tabii sanat için konuşacak olursak ya da müzik, sanatın dalları için bakacak olursak, İşte orada yaratıcılığı öldürür mü, insan üretiminin önemini ya da değerini azaltır mı? Bu tabii büyük bir soru işareti.
2: Wir sind jetzt hier auf der Travemünder Woche beim Lübeck
0: FM. İyi tarafları da var. Mesela ben bilmeseydim bunun yapay zeka ile olduğunu hiçbir şekilde yani düşünemezdim. Yani o kadar güzel yapılmış ki ve çok hoş geliyor ve son zamanların çok popüler bir parçası da.
1: Evet, bunu da demek lazım yani. Evet, yani yapay zeka ile üretilen bir şarkının ya da bir konser verisi atıyorum. Sonuçta detone olma ihtimali yok ya da hastanın konsere gelememe ihtimali yok.
0: Aynen.
1: Tabii ki ama gerçek müziğin insandan insana geçen o akışın sağlayamayacağı şeyler de var tabii ki yani.
0: Acaba ileride konserler sadece yapay zekayla mı olacak?
1: Vallahi değişik olabilir. Yani özellikle şu açıdan çok ilginç. Şimdi ölmüş olan sanatçıların mesela yaşayanlarla böyle şarkıları yani, sanki onların sesinden, çünkü yapay zeka için sesin varlığı yetiyor. Ses olduğu sürece oradan bir şarkı üretilebiliyor. Bu dediğim gibi hem çok ilginç geliyor bana bir yandan, hem de çok dehşete düşürücü bir şey. Çünkü sesi kullanarak sanki o kişi bunu gerçekten söylemiş gibi bir şarkı çıkarabilirsiniz. Ya da bir demeç verebilir.
0: Yani sadece şarkılar değil artık, resimler de vefat etmiş insanlarla. Aslında bir yandan çok güzel bir şey. Göremediğim bir kareyi yani bir araya getiriyorlar. Çok güzel bir şey. Ama bir yandan resim ürkütücü aslında.
1: Evet, evet. Yani gerçekten biraz dehşete düşürüyor yani. Şey olarak şimdi şöyle bir de durum var. Bu yapay zekayla sanırım bizim ürettiğimiz, yaptığımız her resim, şarkı vesaire, bu belli bir su harcıyor sanırım. Bence çevreye biraz değer veriyorsak en azından bu kadar fazla resim üretmemize gerek yok diye düşünüyorum. Hani çocukluğumuzla sarılmış bir fotoğrafımız olmasa da olur. Ama bilmiyorum tabii ki, insanların kendi taktiği.
0: Doğru söylüyorsun. Evet. Ja, wir haben uns eben gerade über das letzte Lied unterhalten, was wir abgespielt haben, weil das Lied wird von einer KI regeneriert und wir haben uns gefragt, das ist irgendwie eigentlich was ganz Tolles. Hätte man das jetzt nicht gewusst, würde man das gar nicht wissen. Die Stimme kann man ja gar nicht differenzieren, ob das ein Mensch ist oder KI singt. Hat ja alles seine Vor- und Nachteile und wir haben gesagt, was wäre eigentlich oder wie sieht es überhaupt in der Zukunft aus? Wäre es so, dass die KI vielleicht nur Konzerte regenerieren wird? Wie wird das aussehen? Es ist schon ein spannendes Thema, wie die Zukunft sich so entwickelt. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Auch in letzter Zeit sieht man auch ganz oft, was man mit KI auch Bilder erstellen kann mit verstorbenen Personen. Das hat auch so ein bisschen, glaube ich, emotionalen Hintergründe. Wirkt eigentlich auch ganz toll, dass man die Möglichkeit hat.
3: Das Wetter hingekriegt haben.
0: Also, es ist ein herrliches Schiff. Also man, was gibt es halt, wenn man mit dem EPO

Evet, şimdi Can Yücel'in güzel bir şiirini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir yolun varsa gidilecek, sona bırakma. Bir sözün varsa dilden yüreğe hiç susma. Görmen gerekiyorsa birini, git yanına. Okşaman gereken bir yürek varsa esirgeme elini. Hayat çok zalim. An gelir, elini, gözünü, yolunu, yüreğini alır senden. O zaman istesen de dokunamaz, göremez, gidemez, söyleyemez olursun. Evet, güzel bir parçayla devam edelim. Zinet Salih, Rüya.

0: Ja, ich habe eben gerade ein Gedicht von Can Yücel auf Türkisch vorgetragen. Und wir haben mal was ganz Tolles gemacht, eben gerade ganz spontan auch im Studio, haben wir gesagt, Mensch, wir haben doch vorhin über KI gesprochen und warum übersetzen wir uns den Gedicht nicht auf Deutsch? Und jetzt wird das dann mal auf Deutsch euch vortragen.
1: Wenn du einen Weg hast, den du gehen willst, verschiebe ihn nicht bis zum Ende. Wenn du ein Wort hast, das von der Zunge ins Herz gelangen soll, schweige nicht. Wenn du jemanden sehen musst, geh zu ihm. Wenn es ein Herz gibt, das du streichen sollst, dann halte deine Hand nicht zurück. Das Leben ist sehr grausam. Es kommt ein Moment, in dem es dir die Hand, den Blick, den Weg und das Herz nimmt. Dann kannst du, selbst wenn du es willst, nicht mehr berühren, nicht mehr sehen, nicht mehr gehen und nicht mehr aussprechen, was in dir ist.
0: Ya muhteşem. Çok güzel okudum. Teşekkürler. Ağzına sağlık.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bu arada Tamer de stüdyomuza geldi. Hoş geldin Tamer.
2: Hoş bulduk. Merhaba herkese.
0: Sen gelmeden önce biz yapay zeka ile ilgili konuştuk. Demin zaten duydun da. Damla da Can Yücel'in şiirini Almanca yapay zeka ile tekrarladı. Sen yapay zeka hakkında ne düşünüyorsun?
2: Evet, radyoda dinliyordum gelirken. Koşa koşa geldim buraya. Yapay zeka üzerine çalışan bir yazılım mühendisi olarak.
0: Süper.
2: Yani bununla ilgili aslında bir tane internette bir yorum görmüştüm. Birisi şey diyordu. Yani biz aslında robotlara kendi işimizi yaptıralım. İşte sanat, resim, müzik kısımları bize kalsın istiyorduk. Ama tam tersi oluyor şu anda gibi bir durum var. Yani aslında yapay zekanın şu andaki konumundan ben memnunum. Çünkü işlerimizi çok kolaylaştırıyor. Çok işimize yarıyor. Ama öyle yerlere gidiyor ki aslında bize ihtiyaç kalmayacak gibi belli bir noktadan sonra. Bu da beni birazcık korkutuyor.
0: Aynen, doğru söylüyorsun. Bazen öyle bir noktaya geliyoruz. Ben Damla'ya da aynısını söylemiştim. İnsan korkuyor. İlerledikçe böyle aslında tamam, robotlar da biraz farklı. Robotların da mesela iyi yönleri oluyor robotlarla mesela KI ile ulaşınca. Onu da evet. Mesela tıpta Damla'ya bakıyorum şöyle şu an. Tıpta mesela güzel oluyor robotların ilerlemesi, ameliyatlarla falan. Onun güzel yönleri var bence.
1: Evet, tabii ki. Ayrıca şimdi tıpta da günden güne çıkan makale sayısı hızla artıyor, katlanarak artıyor. Yani güncel bilgiye erişmek, kendini güncel tutmak çok önemli. Fakat tıpta bu gerçekten çok zor. Özellikle farmakoloji konusunda, ilaçlar konusunda. Yapay zeka aslında bunları çok güzel bir şekilde derleyip toplayıp size en güncel gelişmeleri özetleyebilecek kapasitede şu anda. Pek çok tıpla ilgili app veya web sayfası ya da kuruluş bunlar. Aslında yapay zeka ile bu tarz programlar, düzenlemeler geliştirme aşamasında oldukça da verim alıyorlar.
0: Süper. Evet. Hı hı. İlerliyor yani. Evet. Şöyle bir roman ağzı çalalım mı? Böyle stüdyoda eğlenelim mi?
2: Bana uyar.
0: Kesinlikle. O zaman vursunlar şimdi radyolarınızda.

0: Şimdi burada iyice bir göbek attık ama ısındık, terledik. Gerçi havalar burada berbat, değil mi? Yani açık konuşmak lazım. Bir sıcak, bir soğuk. İnsan ne giyeceğini şaşırıyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
1: Yani beni en çok geren noktalardan birisi şu: bir gün hava 40 dereceyken 3 gün sonra aynen 18 dereceye düşemez, yani düşmemeli.
0: Nasıl oluyor değil mi?
1: Kesinlikle, yani bir gün böyle hani sıcaktan kafayı yiyecek vaziyetteyken ertesi gün soğuktan ne yapacağımızı şaşırıyoruz ve aynen bu Haziran Temmuz aylarında oluyor. Yani gerçekten hem yorucu hem sinir bozucu.
0: Aynen, doğru söylüyorsun.
1: Yani yavaş yavaş şeye dönüşeceğim diye korkuyorum şimdi. Ben ilk geldiğimde şeye şaşırmıştım. Güneş gören Almanlar hemen dışarı atarlardı kendilerini.
0: Öyle.
1: Ve ben diyordum yani güneş ya, ne olacak ki? Yani bizde var bundan. Ve yakında biz de ona dönüşeceğiz diye öyle, öyle bir korkum var.
0: Sen ne düşünüyorsun ablacığım bu konuda?
2: Evet, bunun bir sebebi varmış gerçekten. Almanların güneş çıktığında bir anda belirmeleri, yani ben bazen düşünüyorum Lübeck'te bu kadar insan var mıydı diye, güneşli havalarda, çünkü nüfus katlanarak artıyor ne hikmetse. Ama evet, yani son birkaç gündür, hatta bu haftada dahil olmak üzere hava oldukça yağışlı. Hı-hı. Ben Ratsburg'da çalışıyorum, gün içinde sürekli yağmur yağıyor neredeyse, hava çok değişken, sabahları çok soğuk, akşamları tekrar çok soğuk. Gün içinde güneşli bir zaman dilimi oluyor. Ne olacağını kestiremiyorsunuz gerçekten. Aynen. Belki de Kuzey Almanya'ya özgü, ben tabii bunu bilemiyorum.
0: Belki, bilmiyorum, kadınların tek sorunu olabilir ama ben sabahları ne giyeceğimi bilmiyorum. Ceketle mi çıksam, sonra evet yanıyorum, pişiyorum, evet, ne yapayım bu ceketin nereye taşıyayım yanımda.
2: Çok büyük bir sorun bence.
0: Aynen, aynen. Ja, wir haben uns eben gerade über das Wetter unterhalten. Man muss ganz ehrlich und offen sagen, wir haben uns beschwert. Wir haben gesagt, wir wissen nicht mal, ob das ein Frauenproblem ist, aber wir wissen nicht, was wir anziehen sollen. Wenn wir morgens mit einer Jacke rausgehen und tagsüber ist das so heiß, dann trägt man die Jacke mit sich. Das ist wirklich, naja gut, wir wollen ja nicht meckern. Wir haben jetzt Sommer, aber diese Schwankungen machen schon durchaus was mit uns. Von gefühlten 30 Grad, 35 Grad, plötzlich 18 Grad, plötzlich Regen. Das macht schon etwas mit einem Menschen aus. Evet. O zaman güzel bir şarkıyla devam edelim mi? Serkan Nişancı, Eller Üzer.

0: Evet, yaz tatilleri girdi araya, izinler başladı, gurbetçiler de yola çıktı. Onlara da hayırlı yolculuklar dileyelim buradan. Siz de tatil ne durumda? Tatil planlıyor musunuz? Gidecek misiniz bir yerlere?
1: Bana tatil henüz yok bu yaz tatili döneminde. İş yerinde öncelikli olanlar tabii çocuğu olan çalışanlar olduğu için ben daha Eylül ayını bekleyeceğim. Eylül ayında da inşallah ben de memleketime doğru yola koyulacağım ama arabayla değil.
0: İnşallah hayırlı yolculuklar
1: olsun. Belki bir 10 yıla o araba macerası ama şu anda uçakla idare ediyoruz.
0: Evet, doğru. Almanya'da öyle bir yani yasa demeyeyim de ama aslında genellikle yani çocukları olanlara daha çok
1: öncelik veriliyor.
0: Evet. Tatillerini yapsınlar diye aslında yani yanlış tabii ki ama bizim gibi çocuksuz olan insanlar için biraz kötü
1: oluyor. Bizim canımız yok herhalde.
0: Sen de Tamer.
2: Ya ben de tatil yapamayacağım maalesef ama benimki çoluk çocuktan dolayı değil yani işe yeni başlamış olduğumdan ötürü şu anda hani yaz için bir şey planlayamadım. Yani sadece Ağustos'ta küçük bir tatil yapmayı düşünüyorum. Birkaç arkadaşla bir müzik festivaline gideceğiz. Onun dışında belki Eylül sonu bir haftalık falan izin kullanabilirim. Ama yani bu yazı birazcık pas geçmiş olacağım ben de maalesef ki.
0: Olsun, burada da demin konuştuğumuz gibi yani yine de arada sıra çok sıcak bir güneş oluyor. Türkiye'yi aratmıyor.
1: 10 dakika
0: bir gün,
1: falan.
0: Aynen, bir gün sürse bile 10 dakika sürse bile olsun.
1: 10 dakika yeter bize zaten.
2: Ama o 40 derecelik bir gün 2 gün falan sürdü ya. O yetti bana.
1: Bu hepsi evet. Denilen dönem. O geri gelmedi ama. Neyse
0: Allah'tan.
1: Ki. Neyse ki geri gelmedi çünkü Avrupa buna hazır değil. Çünkü klima aynen. Yok.
0: Doğru.
1: Çünkü Umweltschutz.
0: Aynen. Evet, programımızın sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın diyoruz. Görüşmek üzere. Ja, liebe Zuhörer, leider nähern wir uns dem Ende unserer Sendung. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Verantwortlich für diese Sendung war Elif Ergün.